0: odası diyor. Mesut Yakık, bunun sapa cora çapa kulyana minyutu. Sapak ne kadar yapıyorsun akabar. Gırta vangel kami.
1: Ağlarım.
2: Ne
0: ister ya? Lagun.